If a minor zare de hu, mi de rever bonu lu, ainde knats tırşnagin, silaharvat tırşnagin.

kuçe savadım. Yes kezem sirum. Tekişer serek. Onkun mı da zumuyum kez. Yes kezem sirum.